0: Şiver ilem kotin laftularımız. Dinlasiz ilem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Sevgili dostlar, drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.

0: Şiver lem kotin laf tularımız. Dinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Siver dostuar, drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.